0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Keçe koşnum mali bu algenini eşitip rosa asabiyleştim. Nerge koşnum bugün kubilten uru aptı. Hartigur, sal uzumge geldim ha? Kon basımam çüştü. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

uzatamız seni yar yarlar bilen. Yürekteki güzel izharlar bilen.

0: En çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Kecha qo'shnim mag'lub olganini eshitib, rosa asabiylashdim. Nariga qo'shnim bugun Kobaltni urib opti. Hartigur, sal o'zimga keldim-a, qon bosim ham tushdi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.